0: söyle bir yandan atıyor mu? Bir yandan söyle.
1: Tek parda koşayım. Te, mega jetu hi nahi aoge maharaj ne sunani.